Inyeba endia be mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endia be sho pikipiki, haumana batu kudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoni we Ebola, nili andundi. Chimoma, tuli eri chimoma mitoka iku watu, loko sho pikipiki, nerima nesho tuku wetu, omu unutama hikoko.